Shop, gira gira yeni gamin da tabura baba yeni wa mi pro nemo daniel badonu ana washi kramo ay baba bere gini pro

na gari yeri me ka yeri ka yeri ka yeri sana asormo edo igira do dirigen biragya mama kwe shoko de mami kasambino akoma saetiki aluwasi yeri a iwe duma sana to ingira washire